0: tüm çılıyım, ne baya afirmim.
1: Hadi gel tu bay, fresh deklarat atın. Karizmatik müzik, sürüsler tut.
2: Laymari, gazi deklarat atın. Sıcısı baş tut, gazi deklarat atın.
1: Karizmatik müzik, sürüsler tut.
2: Laymari, gazi deklarat atın. Sıcısı baş tut, gazi deklarat atın.
3: My Music Radio Hits.